tsitse ma di tlofa mo mamedi mme go tlisetsa kgaolo ya dikete tse tharo magolo supile le mašwe ma menametsorobong ya monyaka natefelo.

0: Hey, press! Tiva and Twitter, Tiva! Naledi. Naledi.
1: Naledu sapa kile tuto. Ariwata Maya.